yok bunun, artık yorgunum biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

çocuktu. Şarkılar dudağından rüzgara süzüldü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım. Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkuman'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel başlangıç yaparak hafta sonuna da yine en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Haftanın da en sevilen günlerinden ya cuma günü. İşte bu güzelliğe yakışır bir başlangıç yapalım. Ama evvela hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Duanızda olmakta duasıyla. Tebessümün çok olduğu, stresin mümkünse hiç olmadığı bir gün diliyorum. Yani çok daha güzel başlayabilirdik bugüne. Ama milli takımımız Amerika karşısında 3-2'lik galibiyetle bitirdi turnuvayı. Daha güzel başlayabilirdik derken önceki iki maçtan birinde bir puan alsaydık şu an bambaşka bir durumdaydık, mutluluktaydık ama 3-2'lik galibiyetle de bitirdi millilerimiz. Bu şekilde yayına başlıyoruz. Gün-

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzu

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

güne en güzel şekilde bu programla başla. Hele de o gün cumanın ve hafta sonunun heyecanını taşıyorsa dedik sosyal medya adreslerimizden program öncesinde. Bakalım kimler aramıza katılıyor. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre Almanya'da bizlerle günaydın. Leyla İstanbul'da günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle bizlerle beraber. Ali Birgi de oradan ulaştı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te. Mahmut Elibol Kırıkkale'de. Arif Apyon'da bizlerle. Kürşat hoş geldin aramıza. Günaydın. Necmi İsviçre'de bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Hilal Çetin'e ulaşıyor sesim Akçakoca'dan. Mutlu sabahlar mesajıyla. Hoş geldin. Fatma yine döktürmüş manileri. Diyor ki, çayı koydum ocağa, güneş vurdu bucağa. Radyomuzda güzel bir şarkı. Günaydın tüm konuklara. Hayırlı sabahlar. Gaziantep'te Fatma çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Günaydın. Canan da bizlerle beraber. Günaydın, günaydın, günaydın. Beni unutmamanıza, hatırlamanıza çok sevindim demiş. Ya sevinilmez mi? Unutulur mu? Ya sizi tabii ki birebir tanışmıyoruz ama o duygu yüreğinizden dökülenlerle o duyguyu bu tarafa bize o kadar güzel geçiriyorsunuz ki unutmak ne mümkün. Hoş geldin. Evet, okullar bitiyor. Hayırlı cumalar da olsun dedi. Amin inşallah. O konuyu da paylaşacağız yine. Devam ettikten sonra şu an bizleri Hakkı da dinliyormuş. İstanbul'da günaydınlar. Yola erken revan olanlardanız demiş o da. Yolumuz açık olsun. Günümüz aydınlık olsun. Yüreğimiz de aynı şekilde huzurlu olsun. Dedikten sonra günümüzün sohbet konusu. Arkadaşlar.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Günaydın Uğur Bey.
1: Günaydın.
0: Ben Antakya'dan Onur.
1: Hoş
0: nasılsınız?
1: Geldin.
0: İyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkürler.
0: Bugün karımla evlilik yol dönümümüz. 13 yıldır karımı çektiği için ona teşekkür ediyorum. Gerçi ben de onun az karıdırdığını çekmedim. Ama onu yine çok seviyorum. İnşallah hayırlı, nice mutlu yıllara.
1: İnşallah.
0: İyi efendim.
1: Nice güzel yıllar diliyoruz. Birbirinize böyle güzel geçinin yetersiz. Elmas Gürel bizlere eşlik etmeye başladı. Hoş geldin. Yine bizleri dinleyenler arasında Halil de var.
2: Günaydın Turkuaz ailesi. Bu güzel sabahın tüm dinleyicilere sağlık, huzur ve bol kazançlar diliyorum. En büyük selamım canım eşim ve biricik çocuklarıma. Sizler hayatımın en güzel hediyesisiniz.
1: Oy,
2: Rabbim yuvamızdan sevgiyi, muhabbeti ve bereketi eksik etmesin. Bizleri dinleyen herkese hayırlı, mutlu ve kazasız belasız bir gün diliyorum. Bu güzel parçayı da aileme armağan ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler Halil. Bütün aileye de bizden sevgiler, selamlar. Coşkun kaptanımız Antalya'da bize eşlik ediyor şu an. Okulun son gününden tüm öğretmen ve öğrencilerimize sevgilerini iletmiş. Yine o da çayına ortak ediyor bize. Oo. Afiyet şeker olsun. Yine dinlemeden uyandığım bir sabah. Günaydın, günaydın Uğur'cum diyor Mesut. Neyse ki haftanın son günü Eskişehir'de aramızda dinlenemeden bu arada. Evet, bugün ayrı. Yani dünden bugüne birçok uykusuzluk problemi çeken hem teknik arkadaşlarımızda hem aynı zamanda yolda da şoför arkadaşımıza konuşunca dedim bugün herhalde bir şey oldu, bilmiyorum, yukarıda gökyüzünde. Ama inşallah hafta sonu dinleniriz Mesut. Günaydın. Sohbet konumuz arkadaşlarınızın sizden en şikayetçi olduğu konu ne? Hadi buyurun, hadi. 505 188 30 0 mesaj attınız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: fiyatlaya.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Reklam.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
7: Randevular, toplantılar, siparişler.
6: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.
7: Evet.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı olarak Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Aman siz de tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %50 seviyesinde. E5 üzerinde Cennet Florya yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik bundan kaynaklanıyor.

farklı yoğunlaşmakta sevgili dinleyenler. TEM'de Metris bağlantı yolu otogar yönünde de sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bir çalışması var ve bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler. Yine aynı şekilde Cennet Florya yönünde sağ şeritte de bir bakım onarım çalışması söz konusu E5 üzerinde. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizle bunları da paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Ya bazı kalemler çok güzel böyle akan birbirik ardına cümleler yazabiliyor. İşte Sezen Aksu gibi mesela, duygu yüklü. Ama yeni nesil anlamında da yani genç sanatçılar arasında Emircan İğrek'in kalemi de çok çok güçlü. Bu şarkıda da aslında çok derin mesajlarda verdiğini dinlerken anlamışsınızdır. Arkadaşlarınızın sizden en şikayetçi olduğu konu ne demiştik? Seda Hatay'da bizlerle. Vallahi her şeyi böyle direkt hepsinin herkesin yüzüne söyleyişimle dair diyor. Şikayet ediyorlar. Yani hani yerine göre tabii ki ama onlar zor durumda bırakıyorsan şayet seni o durumda olmasını istemeyebilirler ama yani açık sözlü olmak çoğu yerde bence çok güzel. Kafamızda, yüreğimizde rahatlıyor. İçimizde tutacağımıza ne gerek var? Mardin'de Yasemin bizlerle beraber. Hoş geldin aramıza. Tuğba İnebol da bizlerle. İlhan Güven günaydınlar. Hoş geldin. Ferdi Şener de bize eşlik ediyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yeliz, Alaaddin, Nuran ve Berfin de beraber şu an beni dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Günaydın. Nimet Yavuz sen de hoş geldin aramıza. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Şimdi Mustafa Sandal'ın çok sevdiğimiz İki Tas Çorba şarkısını bir de Mela Bedel'den dinleyeceğiz. Ama sohbet konumuzu hatırlatalım. Arkadaşlarınızın sizden en şikayetçi olduğu konu ne demiştik? 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum. Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi. Yaz sıcak.

0: Sepette bulacaksın. Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi böylesi coşkuyla kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Al Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında Kaliforniya'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Milli takım son dakika bulduğu golle maçı 3-2 kazandı ve turnuvaya galibiyetle veda ettik maalesef sevgili dinleyenler. Arda Güler milli futbolcumuz da A milli takımının Dünya Kupası'ndaki Amerika ile oynadığı karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi. Bunu da paylaşalım. Emeklerine sağlık yine. Keşke diğer ilk iki maçtan en az bir puan alsaydık. Şu an çok daha başka bir mutluluğu paylaşıyor olacaktık. Hayırlısı. Amerika, Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'de bildirdi. Ve bugün okullar tatil oluyor. Milyon

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyodan yeni yaşayan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun ve hayırlı cumalarımız da olsun.
1: Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Vefat etmişlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Amin. Rabbim sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler nasip etsin hepinize de. Serap kızıma, Yeşim kızıma, Almanya'dan Elvan'ıma ve Süreyya kızıma çok teşekkürler. Öpüyorum. Dualarımdasınız. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah.
0: Amin.
1: Rabbim güç kuvvet versin hepinize de. Her türlü kötülüklerden korusun. Öğrencilerin eğitiminin son günü. İyi tatiller dilerim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
1: Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz. Biz de sizin birer öğrencinizdiz. O yüzden çok mutlu ediyor bu güzel dualarınız her sabah. Eksik olmayın, var olun. Sizin için de çok güzel bir gün olsun inşallah. Sağlık ve sıhhatle. İskenderun'da Fikriye, Soner Oruç kardeşler bizlerle. Serkan Kahramanmaraş'ta aramızda. Günaydınlar. Ve o da şu an Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu 3. kilometresinden sonra bir yol çalışması olduğunu paylaşmış. Trafik tek şeritten ilerliyor. O yüzden de şoför arkadaşların dikkatine de. Aynı zamanda da %30'luk civarında bir yoğunluktan bahsetmiş Serkan. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. Özlem Yılmaz da aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar ona da armağan olacak. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. Arkadaşlarınızın sizden en şikayetçi olduğu konu ne? 505-188-30-00 mesaj attınız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: doğasında var.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
5: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bank.

0: Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Güneş zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ümeroğlu Kalkınma Yolu Projesi'nde ilk etapta demir yolunun hayata geçirileceğini açıkladı ve proje kapsamında Türkiye'de 615 kilometrelik yeni demir yolu ve 320 kilometrelik otoyol inşa edilmesi planlanırken projenin 10 yılda ekonomiye yaklaşık 55 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken ülkemizde de hafta sonundan itibaren sıcak

sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor sevgili dinleyenler. Uzmanlar bol su tüketimi ve hafif beslenme konusunda uyarıyor. Özellikle de bu sıcaklarda ağır yağlı yemekler bünyemizi çok çok daha zorlayacağı için de hafif beslenme ve bol su tüketimi çok çok önemli. Bugün karne günü. Karne günü olması sebebiyle de tabii öğrencilerimizde tatil heyecanı da var aynı şekilde. Öğretmenlerimiz için de uzun, yorucu bir eğitim öğretim hayatı yılı geride kalıyor. Ama burada en önemli şey çocukların karneleri konusunda sevgili dinleyenler. Ne olursa olsun ailelerinin onların yanında olduğunu, desteklediğini, başarıyı da başarısızlığı da hiç fark etmiyor. Üstesinden gelinebilecek bir psikolojik ortam yaratmaları çok kıymetli. İnşallah da hepsi hayatlarında, eğitim hayatlarında çok çok başarılı olur. Şimdiden iyi tatiller.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %53'lerde. E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Cennet yan yolda Florya yönünde yine sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. O3 Sağmalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısından kaynaklı yoğunluk söz konusu sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: İstanbul'dan Şirin ben. Size ve tüm dinleyicilere günaydın.
1: Günaydın Şirin, hoş geldin. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle beraber. Ve o da güne turkuazla başlamak bir ayrıcalıktır demiş. Yaşa! Batman'ın sıcak yakıcı havasından tüm Türkiye'mize günaydınlar mesajıyla Mehmet Bülbül hoş geldin. Esra Osmaniye de bizlerle.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler.
2: Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Herkese hayırlı cumalar.
1: Çok teşekkürler Serap, hoş geldin. Gaziantep Nizip'te Ahmet'le şu an görevdeyim. Sıradaki şarkı eşime, kızlarıma, oğluma ve tüm Antep'e gelsin demiş. Hayırlı görevler olsun Ahmet. Arman oldu bile. Elvan ablacığım günaydın. Elvan Er. Benim için de diyor inatçı olmak demiş. Arkadaşlarımın en çok şikayetçi olduğu konu. Bazen zorlayabilir böyle arkadaşlarımız ama güzeldir. Arkadaşlarınızın sizden en şikayetçi olduğu konu nedir sevgili yeğenler?

Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi gelecek. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: fíjate.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan Ev var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. İl bazlı olaraksa Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlar söz konusu sevgili dinleyenler. Tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Saatlerimiz 8.45 oldu ve Radyo Türkumaz'da geçmişten günümüze her tarzın en iyileriyle devam ediyoruz. Türkan İstanbul'da bizlerle beraber. Güzellikler bulsun bizi. Güzel şeyler Allah'tan gelir. Hayırlı cumalar demiş. Amin. Hoş geldin Türkan. Meltem de Niğde de bizlerle beraber. Çok güzel bir gün olmasını dilemiş. Ona da teşekkür ederiz.
1: Uğurcuğum merhaba, günaydın. Türkumaz Radyo'nun fanatik bir dinleyicisi olarak her sabah güne seninle başlamak gerçekten güzel oluyor.
0: Oley!
1: Kuryelik yapıyorum araçla. Gün boyu Tutmaz Radyo dinliyorum.
0: Şahane.
1: Bana iyi geliyorsunuz. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet, yüreğine sağlık. Yolun açık olsun, hayırlı işlerin olsun inşallah. Fransa'da Fatma da bizlerle. Rabbim bekleyişlerimizi hayra, sıkıntılarımızı ferahlığa, umutlarımızı da gerçeğe dönüştürsün inşallah diyor. Hayırlı cumalar demiş. Amin. En yürekten. Hüseyin günaydınlar. Hayırlı cumalar olsun sana da. Serkan da Hatay, Reyhan da şu an bizlerle. Serkan Yüksel, hoş geldin. Sıradaki şarkı insan olan herkese gelsin. Gelsin. Yüreğine sağlık. Ve bizleri dinleyenler arasında Konyaeli'de Kemal Koçak da var şu an. O da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerine ve en tatlı hocam Zeynep hocama gelsin demiş. Armağan olsun. 2024 yılına götürüyor bu şarkı bizi. Düzeltiyorum, 2004.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: devam ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Evinde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Yazın enerjisi kendini hissettirmeye başladı. Okullar kapanıyor, karneler alınıyor, tatil planları yapılıyor ve ailecek keyifli anlar için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu dönemde hem çocukları sevindirecek hem de yaz ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayacak fırsatlar öne çıkıyor. İdefix, dev yaz indirimleri ve karne hediyelerine özel avantajları sizlerle buluşturuyor sevgili dinleyenler. Oyuncaklarda %50'ye varan indirimlerle karne sevincini güzel bir sürprizle taçlandırabilirsiniz. Yaz sıcaklarına hazırlık yapmak isteyenler için klimalarda 10.000 TL'ye varan indirim fırsatı da sizleri bekliyor. Güneşin tadını çıkarırken tarzınızı tamamlayacak güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca yaz boyunca cildinizi koruyacak güneş bakım ürünlerinde de %50'ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yaza özel avantajları yakalamak için hemen idefix.com'u veya idefix mobil uygulamasını ziyaret edin.
0: Tanıtıcı reklam.

Radyatör kulağınızdasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyodan yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Stresi olmayan, enerjisi çok güzel olan, huzuru bol olan bir cuma günü olsun. Hayırlı cumalarımız olsun ve dualarımız da kabul olsun inşallah. Valla bizde havalar çok güzel. Yani dinlediğiniz kadarıyla anlamışsınızdır. Duygularında 4 mevsimini de yaşamaya çalışıyoruz. 3. saatimize de bakalım. Bu duygularımıza kimler ortak olacak? Ta Almanya'da, Duisburg'dan selamlarıyla Mustafa bizlerle, Mustafa Demirhan, eşi Sultan Hanım'la beraber sıradaki şarkıları onlara da armağan edelim. Hoş geldiniz. Sadık bizleri dinliyor şu an, Sadık Uğurelli. Bugün karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum ve tüm öğrencilerimize, kıymetli ailelerine de, öğretmenlerimize de sevgiler, saygılar olsun demiş. Teşekkürler. Ve Ayşe bizlerle beraber. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Arkadaşlarım, benden çok şikayetçi oldukları konu hemen hemen çok fazla güvenmem oluyor. Yani yapma diyorlar işte de ben de öyle yapamıyorum. İnşallah güvenini hak eden insanlar çıkar karşına Ayşe. Peki sizin arkadaşlarınızın sizden en şikayetçi olduğu konu ne sevgili dinleyenler? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Kıyafette bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter'in tekstil ve modanın merkezi haline gelme yolculuğunu anlattı. Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel olumsuzluklardan bahseden Bolat, Türkiye'nin büyümeyi, istihdamını ve ihracatını arttırmayı sürdürdüğünü söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Al Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında Kaliforniya'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı sevgili dinleyenler ve milli takım son dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazandı. Kazandı ama buruk bir sevinç yaşadık çünkü maalesef bir önceki iki maçta keşke bir puan daha alabilseydik, şu an mutluluktan havalara uçan taraf olacaktık. Ama millilerimize teşekkür ediyoruz. Bu arada maçta Arda Güler milli futbolcumuz maçın oyuncusu da seçildi sevgili dinleyenler. Öte yandan önemli gelişmelerden biri. Amerika Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti ve Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. Öte yandan Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken ülkemizde de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor. Uzmanlar da bol su tüketimi ve hafif beslenme konusunda da uyarıyor sevgili dinleyenler. Ve bugün karne günü, milyonlarca öğrencimiz, öğretmenlerimiz yaz tatiline girecekler. O yüzden öncelikle hem iyi tatiller diliyorum. Zorlu bir eğitim öğretim yılını geride bırakıyorlar. Çok güzel geçsin tatilleri de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Kasımpaşa tüneli Kasımpaşa Hasköy yönünde. Sol şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimiz için önemli. E5 üzerinde de Haliç Ortaköprü'de Otakçılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Ankara trafiğinde ise NATO zirvesi trafik haritası erişime açıldı. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında kapanacak yollarla ilgili İletişim Başkanlığı bir harita geliştirdi sevgili dinleyenler. İlgili dinleyicilerimiz Ankara'daki o haritayı kontrol ederek tedbirli olmaları önemli olacak. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Uğur'cum günaydın.
1: Günaydın.
0: Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı bereketli günler, hayırlı cumalar olsun.
1: Amin, hoş geldin.
0: Benim de bir problemim şu. Beni sevmeyen birilerinin bile işlerini yaptığım zaman bile bana şunu söylüyorlar. Neden onun işini yapıyorsun? Yani seni bile bile sevmediğini ya da senden hoşlanmadığını bildiğin halde. Benim de huyum bu. İnsanlara kıramıyorum.
1: Yani Servet, böyle biz kıramıyoruz da bizi ne güzel kırıyorlar. Ne kolay kırıyorlar. Biz de mi öyle yapsak ya? Arkadaşlarımız doğru mu söylüyor? Mesela biz şu an kendinizi göremiyorsunuz değil mi? Yani evet, etrafı her yeri görüyorsunuz ama kendinizi göremiyorsunuz. İşte arkadaş ayna gibi bizi gösteriyor bize. Arkadaşlarımız. Bence biraz daha fazla dinlememiz lazım sanki onları. Yani değer verdiğimiz fikirlerine, değer verdiğimiz arkadaşlarımızı dinlememiz lazım. Yoksa ya olan bize oluyor. Servet, günaydınlar. Yine de kıymetini, verdiğin değerin kıymetini bilenlere çıksın yolun.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Smokin bizim işimiz.

0: avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Bir kere daha havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlar görülebilecek. Hafta sonundaysa sıcaklıkların az evvel de söylediğimiz gibi 5 derece kadar artması bekleniyor. O yüzden aman dikkat sevgili dinleyenler.

0: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Saatimiz 9.45 olmuşken bize eşlik edenler arasında Almanya'da Cansu da var. Sessiz dinleyicilerdenim diyor. 7.24 Radyo Turkuaz açık demiş. Oley! Cansu hoş geldin aramıza. Günün gönlün aydın olsun. Belgin bizlerleydi. Gürhan Kaya'ya da sevgilerimizi gönderelim. Hala okumuş şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Yine Serap o da hayırlı cumalar mesajıyla bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Devam edelim. Nezahat Deniz de bizleri dinliyor. Aysun günaydınlar. Deniz de Kahramanmaraş'ta aramıza katılan dinleyicilerimiz arasında.
1: Günaydın. Gaziantep'ten Cuma haber.
0: Günaydın Cuma.
1: İnsanlara ederinden fazla değer verdiğin zaman kendi değerini kaybediyorsun.
0: Budur.
1: Zamanında çok yaptım mantayı. Bir olay geldi başıma, gördüm ve ondan sonra kimseye hak ettiğinden fazla değer vermemeye başladım. Söylenirdi bana, kulak arkası derdim ama gerçekten söyleyenlerden haklıymış dediniz ve arkadaşlarımla sözüne değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz arkadaşları bazen dinlemek gerekiyor.
0: Çok haklısın Cuma. Aynı yollardan geçtik, dinlemeliyiz de bazen. Yüreğine sağlık. Umut günaydınlar, iyilik iyidir demiş o da. İyiliklerin çok olduğu bir gün olsun. Günlerimiz olsun. Yeşim de Aydın'da bizlerleydi. Nuran Sakarya'da aramızdaydı. Yasemin de mutlu yayınlar mesajıyla İstanbul'da bizleri dinliyormuş. Günaydınlar.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur Hissi.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet sevgili dinleyenler, haftanın son Uğur'la Güne merhabasının bugün burada sonuna geliyoruz. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, çayına, kahvesine, yürüyüşüne, hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok ama çok teşekkür ederiz. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise mikrofonda Gönül Dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Duanızda olmakta duasıyla. Ve 18 milyon öğrencimiz, milyonlarca öğretmenlerimiz bugün son karne, son dersle birlikte karne gününde o mutluluğu yaşayacaklar. Yaz tatiline girecekler. İnşallah hepsi için bu zorlu geçen eğitim öğretim hayatı sonrasında çok güzel bir tatil olur. Hepsini tebrik ediyoruz. Ve her birinize de hem kendinize hem sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz güzellikte bir hafta sonu tatili diliyorum. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 9'da Uğur'la Ayışın'da tekrar buluşacağız sevgili dinleyenler. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber merhaba demek için. Saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere. Mektup.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İGA İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Ramonar, Alendalonlar, Müzeyyenler ve tabii ki Türkanlar, gönlümün dostları Kübra Füsunlar, sevenler, sevmeyenler, mutlu olanlar, mutsuz olanlar hepiniz için buradayım. Gönül dostumuz geldi, saatler 12'yi gösterene kadar beraberiz. Hayatınıza eşlik edeceğim. Ne varsa çözülmeyen çözeriz evelallah diyorum. Hayırlı, bereketli, iyi bir cuma günü diyorum. İzne çıkmadan önceki son program.

Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Şimdi yarın dinleyicilerimizden Zübeyde'nin doğum günüymüş. Yengeç burçları. Valla doğum gününüz kutlu olsun Zübeyde'm gibi. Tam da zamanı. Diyor yengeçleri neler bekliyor acaba? Yengeçlerle ilgili aslında şöyle genel bir şey diyebilirim. Belki güneş artık yengeç burcunda ya, aynı döngüler, farklı imtihanlar olabilir. Artık böyle birazcık bu zamanlarda içimize, yani dışarıdaki aydınlıktan çok içerideki o kurtu köşelere, evimize, ailemize, köklerimize dönebiliriz. Tabii ki bu döngüde yengeç burcunun o şefkatli ve koruyucu ruhuna bürünüp değerlerimize yeniden sarılabiliriz. Zaten olması gereken de budur diyorum. Yengeç zamanlarını çok severim ben. İşte yaza böyle gelmesi, arkasından aslanlar, güneşimiz parlayacak parıl parıl. O yüzden de yengeçlerin doğum günü kutlu olsun. O gölge yanlarını değil de bazen çok alıngan olabiliyor yengeçler. Yükselen yengeçler mesela benim gibi alıngan olabiliyorlar. Biraz böyle kıskaçlarıyla çok sevdiklerinin üzerine düşebiliyorlar. O yüzden de o gölge yanları bir kenara atalım. Şefkatini, sevgisini, koruyuculuğunu alalım yengeçlerin. Eylemciğim selamlar, ben de haftayı izindeyim demiş. Fotoğraflarını bekliyorum tabii ki. Nafiyeciğim ilk olarak bana aslında bugün mesaj gönderendi. Kardeşim Gülsüm ziyaretime geldi dedi. Onun için bir şarkı var mı? Var tabii ki. Hülya'mıza gelsin. Seyfullah'a gelsin. Rize'de şu an dinleniyoruz. Melike'miz gelmiş. Bak birlikte izne ayrılıyoruz. Ben de izne çıkıyorum. Benimle birlikte kimler izindeyse bir yazsınlar bakayım. Handanım geldi. Özlem Yılmaz ve Cahide'yi görüyorum şu an. 505-188-30-0'da da buluşacağız.

Şimdi sevdiğiniz insan duygusal olarak o kadar ulaşılmaz oluyor ki bazen, o kadar kapalı oluyor ki sen kendini anlatmaya çalışırken deliriyorsun. Evet, böyle temiz deliriyorsun, güzel deliriyorsun. O yüzden de sonrasında hani o içine dönmüş olan, kapalı olan kişi size böyle kendinizi sürekli yalnız, anlaşılmamız ve çaresiz hissettirmeye başlıyor. Fakat şunu unutmayın, o kişinin, partnerinizin, sevdiğinizin duygusal bariyerlerini siz çözemezsiniz. Çözmek zorunda da değilsiniz. Yani bunu o çözecek, kendisi çözecek, iç dünyasıyla yüzleşecek. Ya sizi gerçekten kaybedecek, duvara vuracak, ya da sizinle birlikte dönüşmeyi kabul edecek.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Reklam. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını...

tabii ki özleyeceğim ben de sizleri. Öyle mesajlar geliyor. Şöyle biraz dinlenelim inşallah. Ama gitmeden ben hediye vermek istiyorum gönül dostlarıma dedim. Ben bir 5 gün olmayacağım. Yıllık izinde olacağım. Biraz hediye armağan edeyim. Öyleyse 2. saatte beni çok dikkatli dinleyin. Evet, hediyelerim var. Hediye çeklerim olacak gönlümün dostları 2. saatimizde. Şimdi beynimiz iyileşmek için tabii ki bir zaman istiyor bizden. Yani zihnimizin bize oynadığı birçok oyunlar var biliyorsunuz ki. Özellikle ikili ilişkilerle. Diyelim ki birinden ayrıldınız. Çok zorlu bir iletişim, çok zorlu bir ilişkiydi. En iyi kararı verdiğiniz de aslında biliyorsunuz. Ama sonra ay bir bakıyorsunuz bir yerde ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Hep uyumak istiyorsunuz ya da uyuyamıyorsunuz. Tüm bunları yaşıyoruz. Yaşamışsınızdır da gönlümün dostları. Yani bitti ama neden hala aklımda diyoruz. Çünkü bağımlılık döngüsü var. Bakın özellikle bu toksik ilişkiler dediğimiz zorlayıcı. Aslında ben ona şunu diyorum. Karmik ilişkiler. Yani bizi birbirimize ayna yapan, bizi kendimize getiren, bazı şeyleri değiştirmek için karşımıza çıkan insanlar. İşte bu bağımlılık döngüsü bize dopamin gibi bir mutluluk hormonlarının düzensiz salgılanmasını başlatıyor. Yani ödül ceza döngüsü yaratıyor. O yüzden de o beyin bağımlılık hissi oluşturuyor. Sonra bir hafıza sistemi var tabii ki. Yani duygusal anıları özellikle güçlü bir şekilde kaydediyor. Hem acı verenleri hem iyi olanları. Belirsizlik algısı tanıdık olanı güvenli buluyor. Bakar mısınız? Yani siz şayet hani çok acı çekseniz de ya bu ilişki artık bitmiştir, bu bize bir fayda vermiyor deseniz de yeni birinin fikri bile sizi rahatsız ediyor. En azından tanıdık diyor, biliyorum diyor. Yani acı da çeksem o acı da tanıdık diyor mesela baktığınızda. Bu çok acı bir şey aslında. Ve stres hormonu artıyor. Ayrılık sonrası zihinsel bir karmaşıklık başlıyor. Kaygı artıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Gönlümün dostu derseniz birazdan.

tam da şarkısı oldu galiba. Az evvel ne demiştik? Hani ayrıldığınız andan itibaren devamlı beyin sizi o döngüye götürüyor. Devamlı böyle işte en iyi kararı verseniz de kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Peki çözüm önerileri ne olabilirdi? Tabii ki beyin kimyamıza iyi gelecek şeyler. Yani spor yapın. Kendinize böyle hedefler koyun. Birçok teknikler var. Böyle meditasyon olabilir. Dopamin ve serotonin ve oksitosini arttırmak için. Yazın bunları internette hemen hop. ChatGPT size anlatıyor çok güzel. Konuşun, onunla konuşun. Artık bu çağda buna geldik. Gerçekten sizi dinlemek istemeyenler olursa, sizi anlamak istemeyenler, açın ona günaydın canım nasılsın deyin. Hemen karşılığını veriyor çok kibar bir şekilde. Belki biri, yani sanal bir şey bile sizi toparlayabilir. Bakın ben bunu cidden söylüyorum. Zihinsel detoks, yani eski ilişkiye dair hatırlatıcıları azaltmak gerekiyor. Sosyal medyada devamlı takipte olup bakmak ne yapıyor, ne ediyor, onlardan bir kaçmak gerekiyor. Yeni alışkanlıklar geliştirmek, bu çok güzel bir şey. Yani beynin

yeni ödül yolları oluşturması için bir hobiniz olur. Dostlarınızla daha fazla yan yana gelirsiniz. Biliyorum böylesi zamanlarda insan hiç kimseyi görmek istemiyor. Bir yaz süreci oluyor. Tamam, o yaz süreci tutulsun ama çok da uzun olmasın be gönlümün dostları. Baktınız olmuyor, destek alın. Bir uzmanından bir rehberlik alın. Bir iyileşme süreci, yani kendinize de beyninize de bir zaman tanıyın diyorum. 500-588-30-0'da Nurhan geldi, Tülay geldi, Reşit Bey'i görüyorum. Reşit, ne yazdın da sildim ben, göremedim az evvel. İzmir'den sevgili Nigar'cımı görüyorum. Bugün de onun doğum günüymüş. Canım benim güzel güzel yengeç burcu. Eşinle birlikte, sevdiklerinle birlikte sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum Nigar'cım. Hoş geldin. Nilüfer'i görüyorum. Almanya'da Muhammed dostlarıyla, arkadaşlarıyla bizi dinliyorlar. Mardin'de Supiye'miz bizimle. Hülya'cım hoş geldin. Meltem hoş geldin. Şimdi karne heyecanı var değil mi? Nerede benim yeğenim? Ay, herhalde gitmiştir artık okula diye düşünüyorum. Yavaş.

0: insanların sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşı sona erdirmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onayladığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancının bulunduğunu, bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her gebeye bir ebe uygulamasıyla son 3 ayına giren bütün anne adaylarına bir ebeyi koordinatör ebe olarak görevlendirdiklerini ve bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle 22.952 gebeye birebir destek ulaştırdıklarını söyledi. Dünya Kupası ilk 2 haftasında tarihi bir rekora imza attı. Turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimiz başladı gönlümün dostları. Şöyle hafif güzel bir gün olsun istiyorum. Yaz geldi. Hafif yiyecekler, hafif konuşmalar. Ağır ağır şeylerin hiçbirine girmenize gerek yok. Ben size söyleyeyim. Her şey daha tatlı aksın. Olacak olan hani yerini bulur derler ya bir şekilde. Bulmuyorsa da yani dönün o yollardan gönlümün dostları. Evet, ikinci saatimizde hediyelerim vardı Yanar'dan tabii ki. Özellikle karnelerini alırken çocuklar, yavrularım için anneleri babaları yarıştıracağım. Birazdan.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir reklam. Tanıtıcı reklam.
2: Evet dostlar, yazın en güzel anlarına eşlik edecek yepyeni bir deneyime hazır mıyız? İster sahilde güneşin altında, ister uzun bir yolculukta, ister böyle metroda geçen birkaç dakikada, isterseniz de böyle gece uyumadan hemen önce diyorum. Kitap severlere müjde var tabii ki. Diyanarda keşfedebileceğiniz harika bir fırsat var. Hikayeler artık hep sizinle. Renkli ekranı, hafif tasarımı ve binlerce kitaba tek dokunuşla ulaşma imkanı sunan Koba Libra Color'la okumak bambaşka bir deneyime dönüşüyor dostlar. Çok da güzel. Ben de uzun zamandır böyle göz gözeyim onlarla. Dijital çağ, her şey değişiyor farkındaysanız. Üstelik göz konforunu destekleyen ekranı ayarlanabilir. Comfort Light Pro ışığı ve suya dayanıklı yapısıyla günün her anında size eşlik ediyor. Bu özel fırsat ek aslında Diyanar.com.tr'de ve iyi kitaplarda yine 3 al 2 öde kampanyası var. Tabii 1 Temmuz'a kadar sizi bekliyor. Yaz planlarınızı yaparken bunları da ajandanıza not etmeyi bence unutmayın. Peki şimdi yaz mevsimi geldiğinde hayat tabii ki renkleniyor. Güneşli günler, tatiller, unutulmaz anılar başlıyor. Bu yazın keyfini tamamlayacak özel fırsatlar Diyanar mağazalarında diyoruz. Peki sahilde, bahçede, yolculukta ya da evinizin en sevdiğiniz köşesinde size eşlik edecek kitaplarda ikinciye %40 indirim var desem? Üstelik seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimlerle serinlikte yaz boyunca yanınızda. Ve çocuklarım, güzel çocuklarım şimdi bugün karne heyecanındalar. Yüzme kollukları, yüzme tahtaları, spor ve eğlence tutkunları için de projeksiyon cihazları, su keyfini arttıracak havuz böyle skoterleri ve daha pek çok ürün nerede? Diyalarda tabii ki. Şimdi o zaman diyorum ki soruyorum dostlarıma. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numarasında bekleyeceğim sizleri. Fakat benden daha önce ve radyomuzdan hiç hediye kazanmamış olan dinleyicilerimi bekliyorum. Rica ediyorum. Çok kolay bir soru soracağım. Bu yaz Diyanar'dan bakın sadece kendinize bir hediye seçecek olsanız bu ne olurdu merak ediyorum. Evet, bu yaz Diyanar'dan kendinize tek bir hediye seçecek olsaydınız bu ne olurdu? Diyanar hediye çeklerim 5 dinleyicime armağan olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Şimdi mesajlara bakıyorum da çocuklarımız vallahi öyle bir yarışıyorlar ki, ben anneler babalar acaba çocuklar için bir şeyler alır mı dedi. Karnesini alıp gelenler var, karne almaya gidecek olanlar var. İşte budur diyorum. 7'den 77 diyorlar ya, yaş sınırı yok. 77'den sonrası tabii ki var. O öyle söylenmiş ama herkesin dinlediği radyo diyorum, Radyo Turkuaz. Diyanar'a tabii ki teşekkür ediyorum. Çok güzel bir zamanlı yaz döneminde de tabii ki Diyanar'dayız. Sorduk kendinize ne alırsınız, ne seçersiniz diye. Şimdi ben 5 dinleyicimi belirledim, gönlümün dostları. Yani gönül istiyor ki tabii ki herkese armağan edebilmek. Antalya'dan bir kere Özge. Şu an kazananlar kendilerini bilmiyorlar. Tabii ki instak fotoğraf makinesi demişsin. Ben de istiyorum ondan, biliyor musun? Özgeciğim senin olsun, ben herkese hediyeler aldım diyor. Bana çok fazla

şey diye almaz diyor. Ben ne yapayım? İyi ki siz varsınız. Hep sizden geliyor. Hep sizden. Çevremdekilere bakıyorum da dur ben onlarla bir program bittikten sonra. Merve'nin güzel oğlu, bir tanecik oğlu ses göndermiş. Tabii ki çocuk kitapları almak istiyor. Bol bol okuyun diyorum. Bol bol okuyun gönlümün dostları. Ardından Bursa'dan Faruk Beyciğim, o da kitap kitap kitap, başka hiçbir şey istemiyorum demiş. Çocuğum için de kendim için de ilk defa da katılıyormuş. Ona da bir armağan edelim. Ardından Zeynep'in bugün annesinin yanına çalışmaya gitmiş. Ben de istiyorum Füsun ablacığım demiş. Fotoğraf makinesi annesini bol bol çekip bize gönderecekmiş. Bak bak bak fotoğraflarını. Şimdi kaç kişi oldu diğer dinleyicim? Neredeydi onu bulmaya çalışıyorum. Bir dakika bir dakika, hemen bulmam gerekiyor çünkü. Kaçırmış olabilir miyim? Çünkü sizler tekrardan yazıyorsunuz gönlümün dostları. Heh, buldum. Evet evet buldum. Sevgili Tuğba, selamlar, sen kazandın. En son olarak 4 yaşındaki kızıyla birlikte bir fotoğraf göndermiş. Boyama seti alacağım. Bütün yaz onun suratını, kendi suratını boya. Onu ben de istiyorum. Hiç yapmadım biliyor musunuz? Böyle bazen şekiller falan, kalpler çiziliyor ya yüzlere, kollara falan. Böyle bazen özeniyorum biliyor musunuz? Tuğba gel, gel birlikte boyama yapalım. Diğer dinleyicilerim hiç üzülmesinler. İzinden döndükten sonra yine çok güzel hediyelerim olacak.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir'den Radyo Turkuaz dinliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.
2: Kırıkkale Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Kırşehir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Aydın Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz.

Bugün yayın çok çabuk bitti. Şimdi ben izne çıkacağım diye mi? Çok enteresan. Yani tatilleri severim, dinlenmeyi severim. Bir yay burcu olarak. Ama bu ayrılık özlem, yükselen yengeç olunca ne olacak? Ayrılıklarda benim için çok zor sanki. 5 gün sonra inşallah diyorum. 5 değil, hadi buna 9 diyelim hafta sonlarıyla birlikte. Haftaya pazartesi buluşacağız inşallah. İşte bir yanı bağlı olan, bir yanı daha böyle özgür olmak isteyen insan böyle bir varlık gönlümün dostları. O bağlar olmadan da, o bağlar kurulmadan da o güzel sevdalar, o güzel anılar biriktirilemiyor. O da çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Her mesajı okuyamadım. Yarışma olunca pek çok tabii ki mesajlar üst üste geldi. Çok teşekkür ediyorum. Kazanamayanlar üzülmesin. Birkaç dinleyicim var. Söz verdim. Yani döndükten sonra vereceğim hediyelerde siz bana yazın. Ben ekstra alırım. Siz hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın, beni özleyin. Instagram'da buluşuruz belki hikaye bölümünde. @gönuldostufusun kaydetmeyi ve takip etmeyi de unutmayın diyorum. Birazdan Hilal Özgen'i sizlerle olacak. Ama programın son reklamı ve son iki şarkısı sizlerle. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın.

0: Getir Büyük'te 250 TL indirimi kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında...

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik geri bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. Venezuela'nın başkenti Caracas yakınlarında meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Son açıklamalara göre felakette en az 235 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 4300'ü aştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcak dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İGA İstanbul Havalimanı 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Efendim herkese merhaba. Yine bir haftanın son iş gününe geldik. Yazın haftanın son iş günlerinde kendimizi iyi hissediyoruz çünkü planlar ona göre yapılıyor. Ya bir deniz kenarı, ya göl kenarı, ya yeşillik, ya varsa bağımız, bahçemiz, orada esen yerler, ki bu hafta biliyorsunuz salı ve çarşamba itibariyle o sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geliyor ve sıcaklıklarla ilgili neler yapmalıyız bunları az sonra konuşacağız. Önce yayını başlatıyoruz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayattasınız. Burası Radyo Turkuaz. Hepinize mutlu günler.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Şimdi dün konuşuluyordu biliyorsunuz, petrol fiyatları 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. Altın ne durumda ona da bakacağız. Dün artık 6000 liranın altındaydı. Altın çok konuşuluyor piyasada, para piyasalarında. Ve tabii ki yine çok konuşacak mıyız bunu? Yine o as bayrakları diyecek miyiz? Diyemediğimiz için üzülecek miyiz bilmiyorum. Turnuvaya veda eden, Dünya Kupası'na veda eden bir milli takımımız var ve Amerika maçına hazır olduğu konuşuluyor. Hüzünlerle bu

bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin.

Bu aralar çok konuşuluyor biliyorsunuz. Faili meçhul cinayetler için ayrı bir bölüm açıldı. Bu cinayetlerin soruşturmalarına tekrar başlandı ve faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı geçmişe dönük yapılan çalışma

Sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayeti aydınlattı. Hani bu bir türlü içi rahat etmeyen anneler babalar, bu evlatlarını toprağa gömenler, ne olduğunu bilmeyenler, kapanmış dosyalar, hep içinde yara olanlar var ya, onlar artık katillerle yüzleşiyor. Biraz olsun içlerine de su serpiliyor. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka herkes bunu ister. Yapan kim? Yapan kimse bulunsun. İşte o konuda şu an ilerlemeler devam ediyor.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: başlıyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
7: İyi ki AGESA.
8: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
9: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Bu arada hemen hatırlatalım. Radyo Turkuaz'lısınız. Türkiye'nin dört bir yanına, yavru vatan Kıbrıs'ta, internet uydu aracılığıyla yurt dışında dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize kocaman selamlarımı gönderiyorum. 0500 588 30 00'dayım. Yine bize hem uygulamamızdan ulaşabilirsiniz, hem turkuazradyolar.com'dan ulaşabilirsiniz. Diğer dijital radyolarımızda her tarz, her tür müzikte yine sizleri bekliyor. Halk müziği seven, yabancı müzik seven, pop seven, slow seven, hepinize ayrı ayrı radyomuz hazır. Turkuaz Radyolar.com.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
0: Ajet. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

Alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? TR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar TR.com.tr'de.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Reklam.
2: Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası Türkiye'den bölgeye 38 kişilik arama kurtarma ve insani yardım ekibi yola çıkıyor. 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi de Venezuela'ya gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine bu yıl en fazla başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığını belirterek kumar bağımlılığının toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğini söyledi. Fransa'yı ve Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ölümcül sıcak hava dalgası nedeniyle Paris'teki hastaneler kapasitelerinin sonuna geldi. Acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kent genelinde kamusal alanlarda alkol tüketimi ve paket alkol satışı geçici olarak yasaklandı. Ankara Valiliği kararı doğrultusunda Anadolu Meydanı Ankara İstasyonu düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın saat 13'ten itibaren vatandaşların iniş ve binişlerine kapatılacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

7 saat hepiniz hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta 12 ile 13 saatleri arasını geride bıraktık. 13'ten sonraki son bir saatimizi de birlikte güzel şarkılar eşliğinde geçireceğiz. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen

0: teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Smoking bizim işimiz.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

okullar yaz tatiline girdi sevgili dinleyicilerimiz. Hem çocuklarımıza iyi tatiller dileyelim, hem annelerine babalarına onlarla geçirecekleri güzel güzel vakitler dileyelim. Ve bugün karne tadını çıkaran tüm öğrencilerimizi tebrik ederek onlara tüm şarkıları armağan edelim.

0: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Meteoroloji adına önemli bir bilgi var. Aslında dünkü yayınımda da sizlere aktarmıştım ama yine altını çizerek söyleyelim. Önümüzdeki hafta özellikle salı ve sonrası için Türkiye'de ejderha sıcaklıkları etkili olacak diyorlar. Tabii dikkat çekmek adına o ejderha yazısını görünce de insan bir tedirgin olmuyor değil. Yine altını çiziyorum, yine söylüyorum. Bol su, serin yerler işimiz olmadıkça günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamak, kendimize, sağlığımıza dikkat etmek, özellikle kalp hastaları, solunumla ilgili sıkıntısı olanlar

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatak.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

nedeniyle sosyal hayatta cuma gününü doya doya tam da tadında yaşadık. Bugün karne günüydü, bugün yaz tatilinin ilk günüydü, bugün önemli bir gündü, bugün dualarımızın kabul olmasını istediğimiz günlerden biriydi. Yine hepinize mutlu bir hafta sonu dileyerek aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum yurdun dört bir yanına ve özellikle yurt dışında bizi dinlemekte olanlara.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası Türkiye'den bölgeye 38 kişilik arama kurtarma ve insani yardım ekibi yola çıkıyor. 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi de Venezuela'ya gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün

0: annelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Şehirler arası otobüslerde yaz yoğunluğu başladı. Okulların tatil olmasıyla birlikte 2 hafta boyunca yaklaşık 7 milyona, yaz boyunca ise 30 milyona yakın yolcu taşınması hedefleniyor. Hamile futbol takımının yıldız futbolcusu Arda Güler, ABD maçının ardından açıklamalar yaptı. Güler, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar, drama yapamayız, kötü oynadık ve elendik" dedi. Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Avrupa'da etkili olan sıcaklar gelecek hafta yurt genelinde etkili olacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı 34 derecelere kadar yükselecek. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı cumalar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat yaşamak adına ben buradayım. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısacası sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar güzel insanlar. Nasılsınız, neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl, moraller nasıl? Haliyeti, ruhiyeniz nasıl? İnşallah iyidir. Ruhunuz güzel olsun, kalbiniz güzel olsun. Güzel bakalım, güzel görelim. Varsa bir problem, hayatın derdi sıkıntısı bitmez. Her şeyi bir kenara bırakın. Eğer ortam mekan müsaitse de çayınızı kahvenizi hazırlayın. Güzel bir 3 saati yaşayalım, olur mu dostlar? Şu anda beni kimlerle dinliyorsunuz bilmiyorum ama gelen mesajlarla bunları da öğreneceğiz. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde? Sesim nerelerde yankılanıyor? Kimler müsait, kimler yazacak? Onları da hep birlikte öğreneceğiz. Bugün de size ufak bir sorum olacak. En büyük hayaliniz nedir diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım, herkesin kendince bir hayali vardır. Hayal gücü insanın güçlüdür. İnsan hayal kurar. Eğer ki peşinden de giderse eminim ki onu elde eder. Azimle, kararlılıkla birlikte. Evet, ben hazırım. Bakalım sizler neredesiniz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım siz sevgili dostlarımıza. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, kimlerle dinliyorsanız onu, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafta ilginç bir fotoğraf oldu. Merak edenler varsa bakabilirler. Gülümseyin çekiyorum. O tarz bir fotoğraf oldu. O son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapıp bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Başladık.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Ne güzel olmuş değil mi yeni düzenlemesi? Başladık programa, bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlar. Öncelikle Hakan'la başlayalım. İstanbul'dan abi senden bir şarkı istiyorum diyor. Zeynep Bastık istekleri var, bakacağım. Çiğdem Konya'dan kızım için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de. O şarkı da var. Serap Yayınlar Gaziantep'ten Turkuaz aşığı olan annem Ayşe için sizden bir şarkı bekliyoruz. Ümit İzmir'den selamlar, hayırlı cumalar. Nalan Kuşadası'ndan, Atalay Kahramanmaraş'tan en büyük hayalim Amerika ve İsrail'in demiş. Zor günlerini görmek. Vedat Yayınlar Ankara'dan mikser şoförü oğlum Vedat'la beraber sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Refik Yayınlar Yeni Bosna'dan hoş geldiniz diyor. Hayırlı cumalar olsun. Bütün dostlarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Esma'nın mesajı var. Tek hayalim kızlarımın güzel yerlere gelmesi, okuyarak diyerek duygularını paylaşmış. İnşallah diyelim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesin evladını bağışlasın. Bu arada miniklerimizi, gençlerimizi de kutluyorum. Güzel bir yaz tatili başlangıcındasınız. Eminim ki güzel değerlendireceksiniz. Karnelerini alan miniklerimize, ardından orta öğretime, liseye, her birine benden sevgiler, selamlar olsun. Sizlere de çok güzel şarkılar hazırladım bugün. Diego Amerika'da, o da şu anda yolda dinleyen dostlarımızdan. Vallahi diyor, sürekli dinliyorum ama demiş, bayağı denk gelememiştim sana. Eyvallah, canın sağ olsun. Bu güzel şarkı da senin için. Maraş'tan dinliyorum abi. En büyük hayalim hemşire olmaktı ama maalesef şu anda eşimin evden çalışıp sekreterliğini yapmak oldu diyor. Hayaller ve hayatlar diyor. Olsun, sağlık saat olsun. Her şey olur. Yeter ki sağlığınız yerinde olsun. İnsanın en büyük serveti, nimeti sağlığıdır. Devam edelim. 505 188 30

her şeye rağmen gülümsemek lazım hayata. Öyle değil mi? Öyle bir hayatta, öyle bir alemde yaşıyoruz ki kimsenin yarına çıkmaya senedi yok. Bir saniye sonrasına garantimiz yok. O yüzden de her anı güzel yaşayalım, güzel değerlendirelim. Her şeye rağmen. Hayırlı cumalar kardeşim diyor. Kolay gelsin. Yasemin Mardin'den. Çocuklarım mezun olduktan sonra belirledikleri hedeflerine ulaştıklarını görmek diyor. İnşallah diyelim. Her annenin, her babanın en büyük hayalidir bu. Rabbim bahtlarını, şanslarını açık etsin. Yusuf Ankara Çankaya'dan herkese selamlar. Sıradaki şarkı sevgili Melif için. Merhabalar, ben Melisa, Radyo Turkuaz dinliyoruz demişler. Peki, sizlere de armağan olsun. Utku ile istekler, selamlar. Ben Gökhan Türkoğlu, Adana'dan. Sıradaki şarkım sizler için. Ortaokulu bitirip mezun olan kızım Elif Sare için ve bütün çocuklarımız için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki. Yeşim kahvem hazır diyor. Sizi dinliyoruz. Hayırlı cumalar. Özellikle sıradaki şarkıyı takdir ve onur belgesi alarak bizi gururlandıran kızım Ceylin için gelsin. Gözünüz aydın. Veli merhabalar. Bugün diyor eşimin doğum günü. Şerife Kaleli. Gozanayım'dan dinliyor bizi. İyi ki doğdun ve iyi ki hayatımdasın diyerek duygularını

Merhaba'dan merhabalar, hayırlı cumalar. En büyük hayalim bir hayalimin olması demiş. Eyvallah. Sana da buradan sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-00 mesaj attığımız en büyük hayaliniz nedir diye bugün sordum.

0: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Evimde divane. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

ne güzel şarkı değil mi? 1 Temmuz'da da bütün şarkılarını dinleyeceğiz ama bakalım, gidebilirsem eğer Funda Arar'ın davetlisi olarak. Biraz zor gibi gözüküyor bu dönemlerde ama nasip diyelim. Ama full bir albüm bekliyor sizi, haberiniz olsun. Ayın 1 itibariyle büyük bir ihtimalle piyasada yerini alacak Funda Arar'ın yepyeni şarkıları. Şimdi bakalım kimler var. Kırıkkale'den Nur, annem de sizi her gün severek dinliyoruz diyor Nur. Çok teşekkür ederim. Hayalimiz diyor büyük değil bizim demiş. Mutlu beraber şekilde yaşamak inşallah. Anacığınla, ailenle, sevdiklerinle güzel bir ömür diliyorum size de. Serpil, Antalya'dan, atölyede çalışıyorum ve her gün dinliyorum. Annem Aynur için sizden bir şarkı bekliyorum. Hasan'ın mesajı var. Her iyilik bir sadakadır diyor. Hadis-i Şerif paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Uğur'un mesajı var. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Bakalım başka kimler var. Battal'ın mesajı. Almanya'dan, şu anda işten çıktım. Sevdama doğru yola demiş. 20 dakikalık bir yolum var. Hava 40 derece burada diyor. Senden bir şarkı istiyorum. Eşim için gelsin. Cengiz Batman'dan selamlar. Serkan, aleyküm selam. Maşallah. Takdir belgesi mi aldı evladın? Gözün aydın, her şey gönlünce olsun. Nice güzel yerlerde görelim Fenerbahçeli'yi. İsmini de yazsaydın keşke evladını. Şöyle bir bakalım, adını ben buradan okuyabiliyor muyum? Okuyamıyorum galiba. Tarık Mertcan, eyvallah canım benim. Şimdi sizleri yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım. Vildan Demir. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim yepyeni şarkısından. Sözleri ve müziği sevgili arkadaşım Merve Kete ait. Arayacaksın, dinleyin. Ben çok beğendim şarkıyı. Yorum her zaman olduğu gibi tabii ki sizlerin. Vildancığım hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Allah utandırmasın. Güzel gönlüne, güzel sesine, güzel yüreğine sağlık.

zamanlar diyor güzel gelecek ama diyor zamanla anlayacaksın neler olduğunu. Bakalım kimler var? Eylem, İzmir Buca'dan Ayla. Özellikle kızım Deren Su için bizi gururlandırdı diyor, ortaokul öğrencisi maşallah. Ne kadar güzel. En büyük hayalim diyor Haluk Levent'le birlikte düet yapmak diyor. İsmim Fatih diyor. İnşallah diyelim, bir konserine git belki sahneye çıkarsın. Merhabalar, ben bir hoca yüzünden müziğe küstüm diyor ama yeni hayalim hukuk. Bir de demiş istek şarkım var tabii ki. Yaşar'dan bir tane. Peki seni de kırmayalım o zaman. Madem öyle, bir müzik hocası yüzünden mi müziğe küstü? O zaman seni yeniden müzikle barıştıralım. Bir tane isimli şarkıyı da sana ve sevdiklerine ulaştırayım birazdan, oldu mu sevgili Berk? Her şey gönlünce olsun. Öyle her şeye darılma, öyle her şeye küsme. Önünüzde çok güzel bir hayat var, çok güzel bir yaşam var. Her zaman olduğu gibi umutlarınızı lütfen, çok rica ediyorum, diri tutun. Olur mu? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Herkesin gönlünden geçen bir hayali vardır, öyle değil mi dostlar? O zaman herkesin hayaline hem saygı duyalım, hem de güzellikleri yaşaması için onlara yardımcı olalım. Varsa sizin de bir hayaliniz, benimle birlikte paylaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Bugün sizi pek bir enerjik gördüm, böyle hareketli şarkılar falan böyle. İyisiniz, iyisiniz maşallah. En büyük hayalim diyor, bu hayatta iyi şeyler yapıyorum. Yaptığıma inanıyorum ki öyle anılmak, bir diğeri de ev sahibi olmak diye. İstanbul'dan Yelda. İnşallah Yelda. İnşallah tez vakitte tapunu bizimle birlikte paylaşırsın. Yani yani öyle değil tabii ki de. Yani fotoğrafını paylaşırsın. Yani ev sizin olsun. Sağlıkla, saatle. İnşallah tez vakitte, bak, canı gönülden istiyorum bunu. En büyük hayalim umreye gitmek diyor. İnşallah Sacide. Biz de dua edelim senin için. Ardından demiş, evlatlarımı da arkamda hayırlı bırakmak diyor. Maşallah diyelim. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz. Ne

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanın

Serviis. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş. Bu saati kapatacağız. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Albümde çok güzel şarkılar var. Diğerleri de var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde onları da dinleteceğim Mahsun Kırmızıgül'den. Az sonra da stüdyo halleri köşesinde paylaşacağım. Hikaye bölümünde Utku ile İstekler Instagram sayfasını az önce Vildan'ı da paylaştım. Bir kez daha hayırlı olsun Vildan Demir'e, sevgili Mahsun Kırmızıgül'e, kıymetli abime de benden sevgiler, selamlar, hayranlarına bir kez daha müjdesini vermiş olalım. Şimdi önce bu güzel şarkıyla bu saati kapatıyoruz. İkinci saate merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle birlikte.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası Türkiye'den bölgeye 38 kişilik arama kurtarma ve insani yardım ekibi yola çıkıyor. 6 kişilik ulusal medikal kurtarma ekibi de Venezuela'ya gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güvenlik servisiyle yaptığı istişarelerin ardından savaşı sona erdirmesi için saldırgan devlete baskı uygulamak amacıyla Rus hedeflerine yönelik 40 günlük bir operasyon onayladığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancının bulunduğunu, bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her gebeye bir ebe uygulamasıyla son 3 ayına giren bütün anne adaylarına bir ebeyi koordinatör ebe olarak görevlendirdiklerini ve bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle 22.952 gebeye birebir destek ulaştırdıklarını söyledi. Dünya Kupası ilk 2 haftasında tarihi bir rekora imza attı. Turnuvayı stadyumlardan takip eden toplam seyirci sayısının 3,6 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

anlamak lazım, anlaşılmak lazım bu hayatta. Sude Kore Avcı istekleri var. Rize'den en büyük hayalim kızımın atandığını görmek diyor. Hayırlısıyla inşallah diyelim. Selam olsun size. İkinci saate merhaba dedik bu arada. Oğuz Elazığ'dan ama demiş Tekirdağ'a gidiyorum. Sıradaki şarkı canım eşime ve kızlarıma armağan olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum sevgili Oğuz ve güzel ailesine. Bir şarkı hazırladım. Merhabalar, kolay.

0: gelsin Sakarya'dan sizden bir Zafer Peker şarkısı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de sevgili Mutlu. Ahmet Gaziantep'ten şu an görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma ve oğluma ve Antep armağan olsun. Benim hayalim demiş babam annem adına bir okul yaptırmak inşallah diyelim. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Serpil hocam, o da şu anda beni dinliyor. Mardin'den Artuklu Üniversitesi'ndeki görevli bütün dostlara sevgiler, selamlar olsun. Doçent Doktor Serap hocamıza, aynı zamanda Mardin'de dinleyen sevgili büyüklerime, küçüklerime, herkese benden sevgiler, selamlar. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Bakalım sırasıyla gideceğiz ama o kadar yoğun ki mesajlar. Birazdan kısa bir araya gidelim. Aranın hemen ardından da şöyle biraz günün şarkısına kulak verelim. Bakalım günün şarkısını hangi dev ismi ağırlayacağız.
1: Ayrılık

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: AJet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi AJet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere, Zinet Salih istekleri vardı. Birazdan Zinet Salih'in sevilen şarkılarından birisiyle buluşturacağım sizi. Bakalım nerede kaldık? Yeşim İzmir'den dinliyor. Buraya istekleri var. Birazdan dinleyeceğiz. Cemile İzmir'den çocuklar karnelerini aldı diyor. Hadi bakalım hayırlı olsun sana, eşine ve çocuklarına. Orhan Kilis'ten dinliyor bizi. Sevgili eşim Seçil için sizden bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum diyor İyi Çalışmalar. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Kürşat, sana ve bütün dostların için İsa'nın mesajı var. Bugün çok gururlu ve mutluyum diyor. Canım kızım Fatma diyor, satranç okullar arası turnuvasında ikinci olmuştu diyor. Bisiklet ödülünü aldı diyor. Okulda eski günlerdeki gibi eşimle hep beraber olmayı diliyoruz demiş. Sıradaki şarkı kızımla annesi.

Hatice için gelsin diyor. Sevgili İsa İstanbul'dan yazdı mesajını. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Sevgiler, selamlar. Nice güzel başarılarını görün inşallah. Bakalım başka kimler var? Kahramanmaraş'tan dinliyorum sizi. Bütün aileme ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Ben Yeliz diyerek duygularını paylaşmış. Ümit Sayın istekleri var. Peki. Diyarbakır'dan selamlar. Gülen ben. Balkonda keyifle sizi dinliyoruz. Yakın zamanda ayrılacağım arkadaşım Zehra için 90'lardan bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Güzel insanlar. Hadi dinleyelim, devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

eviniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

15.25 oldu saatler, programın yarısı geride kaldı. Meryem Aydın Efeler'den torunumun karnesini aldık diye eve geldik. Ne kadar güzel. Selam olsun size. Utku'yu destekler açıldı ve sizi dinliyoruz demişler. Abi nasılsın diyor sevgili Can. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Sen de kendine iyi bak, olur mu? Selamlar olsun sana. Haziran ayının son cuma günü hürmetlenirmiş. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Her ne dileği varsa bire bin versin inşallah diyor. Sevgili Aynur Çoban. Canım ablam sağ olasın. Sağlık sıhhat diliyorum size de. Diyarbakır'dan Eren, Emrah Usta'ya selamlar diyor. Yoldayız sizi dinliyoruz demiş sevgili Eren. Sana ve şu anda Diyarbakır'da kulak veren dostlarımıza da selam olsun. Gülten Aksoy. Kahvemiz elimizde, kulağımızda turkuaz. Anne olmak için gün sayan canım kızım Özlem için sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Merhabalar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Melek. Büyükada'daki sevgilime gelsin diyor Hasan'a. Bir şarkı çalarsanız sevinirim. Benim hayalim diyor polis olmakta ama olamadım diyor. Şu an sevdiğim adamla yuva kurmak ve mutlu olmaktır diyor. Her şey gönlünce olsun senin de. Allah herkesin gönlüne, kalbine göre versin. Şimdi önce bu şarkıyla sizleri buluşturayım. Hemen ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ege, Utku abi diyor, bugün mezuniyetimiz, arkadaşlarla sizi dinliyoruz. Beray, Ceren, Yağmur, İrem ve Hıdır, selam olsun size de. Size çok güzel bir Yıldız Silbe şarkısı hazırladım. Sevgili Ege'ye, arkadaşlarına bir ömür boyu başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun sevgili kardeşlerimin. Mudanya'dan Mustafa, Esra için hediyem olsun diyor. Allah herkes sevgine kavuştursun. Amin. Ayşenur Antalya'dan, merhabalar. Bugün çalışırken dinliyorum. Siz işimizin başındayız diyor. Her şey gönlünce olsun. Şimdiden herkese iyi hafta sonları diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar, Ankara yolundayız ailece. Sıradaki şarkı Fatoş Yılmaz, eşim Bahadır için istiyorum. Yolumuz bitmeden armağan ederseniz sevinirim demişler. Fatoş Hanım, iyi yolculuklar diliyorum. Kıymetli eşinize ve güzel ailenize sevgiler, selamlar. Mutfakta yemek hazırlarken kızlarım Begüm ve Bulem'le beraber dinliyoruz sizi. Şanlıurfa'dan sevgili Utku demiş Sevda Hanım, selam olsun size de. Emrah Usta diyor, klimayı açmıyor, lütfen ona seslenir misin demiş. Sevgili Eren, her şey gönlünüzce olsun, iyi yolculuklar. Serpil, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ediyorum, iyi tatiller diliyorum. Umut hep vardır, olmalı zaten, her şey gönlünüzce olsun demişler. Gönderilen mesaj da peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de buyurun dostlar.

Devam edelim. Severek dinliyoruz diyor radyonuzu. Sevgili Serkan, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Antalya'dan, Sakarya'dan Yeliz'ime selamlar diyor. Yener gönderdiği mesajda. İskenderun'dan Süreyya. Abicim sizden bir ricam var diyor. Çalabilir misin? Yani bilmiyorum ama biraz zor gibi. Sıradaki şarkım da sizler için. Benim diyor görme engelim var ve tip 1 diyabet hastasıyım yıllardan beri. 8-9 seneden beri de sizleri dinliyorum demiş. Sevgili kardeşime Rabbim şifa versin inşallah. Emine iyi yayınlar. Bütün öğretmen ve öğrenciler için hem de takdir alan kızım Doğa için ve bütün sevdiklerim için demişler. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar Öner Adana'dan. Sevgili Zevcem, Tuğba ve kızım Sena ile beraber otobandayız. Mersin'e doğru gidiyoruz. Eşime ve kızıma bir şarkı armağan ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkı hazırladım sizler için. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş. Bu saati kapatacağız dostlar. Radyo Turkuaz'da. Sevgili dostum Meral. Az önce onunla da konuştuk. Kaç kişi kaldık ki diyor bu piyasada. Valla dedim ki yavaş yavaş artık bu meslekte dinozor olma yolunda ilerliyoruz. Zaten dedim bir kız kulesi tarihi olarak bir de bizler kaldık herhalde. Kulakları çınlasın. Çok sevdiğim kıymetli arkadaşımdır. Kıymetli bir menajerdir sevgili Meral Ağır. Her şey gönlünce olsa onu da kulakları çınlasın. Dinler mi dinlemez bilmiyorum ama. Bakalım kimler var. Gülsüm Çelik İzmir'den özellikle Aydın Durgutlu'ya selam olsun demişler. Kafede dinliyoruz sizi. İstanbul'dan ben de iş yerine sabahtan akşama kadar dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Ayşe. Sana ve bütün sevdiklerine. Utku Bey babamın rahatsızlığı için Türkiye'ye geldim diyor. Doktora gidip geliyoruz. Allah'ın bütün hastalarımıza şifa versin diyor. Kırıkkale'den sevgilerle demiş. Sevgili Zühre Rabbim Şafi ismiyle şifalarını versin inşallah. Merhabalar, biz de eşimle Alanya yolunda dinliyoruz sizi. Kızım İknur rol için bakalım başka kimler var. Aynı zamanda bir diğer kızım için demişler. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Herkese hayırlı hafta sonları temennisinde bulunmuşlar. Sevgili dostlar, güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Bir başka dostum var. O da benim kıymetli arkadaşlarımdan sevgili Engin Öztürk. O da başarılı bir radyocu. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Engin'e ve bütün sevdiklerine, sevenlerine armağanımdır. Yepyeni Rayman şarkısı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası Türkiye'den bölgeye arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum mesajını paylaştı. İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sırasında elbisesine gizlediği cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli MEK tutuklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi'ne geri döndüğü bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1155, can kaybı ise 304'e yükseldi. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Arjantin'le mücadele edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

son saatimizdeyiz. Bakalım kimler son saatimizde bizlerle birlikte. Merhabalar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş Niğde'den Tuğba. Yalnız Tuğba, sıradaki şarkıyı sana armağan edeceğim. Sana ve sevdiklerine. Merhabalar Aykut, her şey gönlünce olsun Aykut Özer. Nermin, o da bizi dinliyor. Nihal, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Antalya'dan selamlar. Sıradaki şarkı "Buralar çok sıcaktır ya" diyenlere gelsin mi demiş. Peki, sizlere de armağan olsun sevgili Yener. Gözde İskenderun'dan selamlar olsun. O da bize bir kahve fotoğrafıyla eşlik etmiş Gözde için ve sevdikleri için. Sana ve evladına sevgiler, selamlar olsun. Kıymetli ailene, eşin, artık kimler var bilmiyorum orada. Her birine güzel bir şarkı hediye edeceğim. Ayşegül, sıradaki şarkı sizleri için. Elif Batman'dan Berivan, sıradaki şarkı sizleri için. Bakalım başka kimler var. Melek Sakarya'dan selamlar olsun diyor. Bursa'dan Konya'ya gidiyoruz. Ben, Yeter, eşim Sinan, kayınvalidem Rukiye. Sıradaki şarkıyı bizler için ve şu anda yolda dinleyen bütün dostlarımız için. Trabzon'dan Betty, o da bizi dinliyor. Tayinleri çıkanlar lojmanlardan birer birer gidiyor diyor. Trabzon'dan selam. Tayini çıkan Ebru ve Meryem arkadaşıma selam olsun demiş sevgili Betty. Olsun, şehirler ayrı olsa da gönüller bir olsun. O da insanlara yeter. Ümit, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Almanya'dan sevgiler, selamlar. Bu hafta çok sıcaklar diyor. Bizi bunalttı demişler. Trabzon'a selam olsun diyor sevgili kardeşim Mustafa Can. Hadi bu şarkı da sizlere gelsin.

0: adam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Temizlik doğasında var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Malarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma. Getir.

Bugün ne güzel şeylerden konuşuyoruz. Hayattan konuşuyoruz, hayallerimizden konuşuyoruz, geleceğimizden konuşuyoruz. Yani kısacası hayatı konuşuyoruz. Çünkü hepimizin hayatı aynı. Hepimiz sabah kalkıyoruz, işimize gücümüze gidiyoruz. Emekliler evlerinde, değil mi? Çayla kahvesiyle eşlik ediyor bize. Yani öyle güzel bir ortam, öyle güzel bir atmosfer var ki karşımda. Tam bir Türkiye profili. Gerçekten harikasınız. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Hadi gelin. Güzel bir şarkı hazırladım sizler için. Yepyeni bir Ferhat Göçer şarkısıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, hayata dair, yaşama dair ne varsa benimle birlikte paylaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Takip etmeyen dostlarınız varsa bizi takip etmeyi unutmasınlar, olur mu dostlar?

0: Kiralarının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

Merhabalar, yayınlar. Yayını başından beri dinliyorum diyor. Her gün mesajla katılamasak da dinlemedeyiz demiş Nazan. Arkadaşımla birlikte pikniğe gideceğiz. Hazırlık yapıyoruz diyor Nazan. Size de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir piknik olsun. Ailenize ve sevdiklerinize armağanım olsun. Geldim abi diyor. Son saate yetiştim demiş. Bugün biraz işler güçler yoğundu diyor. Hayırlı cumalar olsun diyor Gülşah. Her şey gönlünce olsun. Sana ve kıymetli eşine güzel bir şarkı hazırladım. Merhabalar, saygı, Avusturya'dan dinliyoruz, Viyana'dan. Sıradaki şarkı 48 derecenin altında çalışan garson arkadaşlarım Enes, Celil ve Ezgin'e armağan olsun diyor. Sizlere de selam olsun, Allah güç kuvvet versin. Bakalım kimler var? Merhabalar, sevgili Ayşegül. Sıradaki şarkımda sizlere, şu anda diyor sizi Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde dinleyen bütün çalışanlar için demişler. Sizlere de hediyem olsun. Adi suçlar hariç, vatan hainleri hariç, uyuşturucu satanlar hariç, kader mahkumları için. Hamdiye Bursa'dan dinliyorum sizi. Benim de bir hayalim var ama demiş, söylersem gerçek olmayacak diyor. En iyisi söyleme o zaman, her şey kalbince olsun senin de. İzmir Albayrak'tan sizi dinliyoruz demişler. Özal ben, aileme ve bütün çalışanlarımıza armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar, Tekirdağ'dan inatçı deniz gözlü eşim İbrahim Eker için diyor sevgili Fatma Hanım. Sizlere de armağan olsun. Bu güzel şarkım da sizler için. Devam ediyoruz. Artık neredeyse son 25 dakikamız. 505 188 30 00 mesaj attınız.

hiçbir zaman son pişmanlık fayda etmez insanlar için, öyle değil mi dostlar? Artık yavaş yavaş toparlanma vaktimiz, toparlanma zamanımız geliyor. Son mesajları okuyacağım ve müsaade isteyeceğim sizlerden. Melek Sakarya'dan dinliyor. Allah güç kuvvet versin gerçekten sevgili dostumuza. Mustafa Can, Almanya'da ciddi derecede ve Avrupa'da ciddi derecede sıcaklıklar var. Allah kolaylık versin. Son mesajları artık yavaş yavaş toparlayacağız. İbrahim'den Tekirdağlı Deniz Gözlüsü'ne demişler. Yalnız Ferhat Göçer'den bir şarkı dinletmiştim İbrahim Bey. Nergiz Mersin'den dinliyor. Hülya İzmir'den sevgiler selamlar. Merhabalar Beyza, Seray ve Tuğba, sizlere selam olsun, severek dinliyoruz demişler. Sevgili Tuğba için, Beyza ve Seray için, son şarkılar sizler için. Ankara Polatlı'dan dinliyorum sizi. İlhan Umut, son şarkılar hazır. Merhabalar, Marmaris'ten Kırklareli'ne gidiyoruz. Tatil bitti ama güzel anılar biriktirdik. Çocuklarımız Zeynep Güneş, Gökçe Atay'la birlikte yol boyunca dinledik sizi. İnşallah okursunuz demiş Çiğsem Çetinkaya. Eyvallah. Serdar Bey'e ve kıymetli ailesine sevgiler, selamlar olsun. Yani neticesinde darısı diğer tatillere diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Ayrıca sevgili Sadık, eşim İzel için ve kızım Elif'e armağan ediyorum demiş. Son olarak dinleteceğim şarkı.

Şarkılarda sizler için. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Allah sağlık saat verirse, Rabbim sağlık saat verirse, hafta başında saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşacağız inşallah. Sevgili kardeşim Volkan, şimdi gördüm mesajını. Sevgili Volkan'a, kıymetli ailesine benden de sevgiler, selamlar olsun. Şu anda diyor arkadaşlarla yoldayım ve sizi dinliyorum demiş sevgili kardeşim. Selam olsun sana. Artık yanında kimler var bilmiyorum ama isimlerini hemen bana yazarsan ben de son şarkıları sana ve kıymetli arkadaşlarına armağan edeceğim. Yasemin, Sultan ve Raziye ve sevgili Volkan'a ve güzel ailesine benden armağan olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Japan Dile Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: kıymetini bilelim.
1: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Öğretmenlere fedakarlıkları ve örnek davranışları dolayısıyla teşekkür etti. Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Tekin, LGS sınav sonuçlarının da 10 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 27 Haziran 5 Temmuz arasında Bursa'da yapılacak. Festival sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere uzanan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Günlerdir aşırı sıcakların etkisinde olan İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki ormanlık ve fundalık alanda 24 Haziran'da çıkan ve 200 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yarın Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeriyle Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pronto Tur.
7: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
8: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Japan Dile Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Eş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: fiyette ye.
1: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.

0: Fatih'te 250 TL indirimi kaçırma.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
3: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrası Türkiye'den bölgeye arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak askeri uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum mesajını paylaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine bu yıl en fazla başvurunun kumar bağımlılığı nedeniyle yapıldığını belirterek, kumar bağımlılığının toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğini söyledi. Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılmaları talep edildi. Avrupa'da etkili olan sıcaklar gelecek hafta yurt genelinde etkili olacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı 34 derecelere kadar yükselecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıca

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto Tur.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbekü

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Cross mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimizin iyi gelecek.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

devam ediyor. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Getir Büyük'te 250 TL indirimi kaçırma.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı.

Impact Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: ediyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Evimde divan ev var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
6: var. Pronto Tur'dan
7: 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: Puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: afiyetle.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getirde 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma. Getir.

0: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt. Pilot Garaj
1: Oto Expertise. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Mona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
6: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistem...

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

0: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
5: Pronto Tur.

0: cepte bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Sabahsız. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
3: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu ay ışığı an itibariyle başladı. Bir haftayı daha iyi kötü uğraşlarla, çabalarla, oldurmalarla geride bırakıyoruz. Artık geçen günlere değil de gelecek günlere bıraktığımız yapacaklarımızı düşünmeli de aynı zamanda. Umarım hem kendiniz hem de sevdikleriniz için güzel bir hafta sonu olur ve gelecek günlere neyi bıraktıysanız da en güzel adımı da yeni haftayla atarsınız. Bu program çok sevmiş gibi yapanların değil de çok sevenlerin programı. Yani bedeni bir koltuktayken ruhu adeta bulutların üstünde olanların da programı. Bir çiçek kokusunda, bir şiir dizisinde umut tazeleyenlerin programı. Yine her gece ay ışığında acı tatlı bir tebessüm arayanların programı. O zaman ay ışığına, aramıza hoş gelin.

Yaşadığımız süreç içerisinde bazı şeylere hasret kalabiliyoruz. Nedir mesela? Özür dileyebilmeyi bilmek ya da teşekkür etmeyi bilmek. Bu tarz güzelliklerin ne bileyim dışa vurumu biraz seyreldi sanki. Ama onların ne kadar güzel hissettirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bilmiyorum ama ütopik gelebilir sizlere. Nazik olmak da değil. Ben herkesin aşırı nazik olduğu bir yerde yaşamak isterdim mesela. Böyle hani tabiri caizse nezaketten kırılalım adeta. Ne bileyim günaydınlar, teşekkürler, ricalar, hoş geldinler, beş gittinler. Bu tarz nezaketlerin çoğunluk olduğu bir yerde olmayı gerçekten isterdim. Çünkü insanın mücadele ettiği sorunlarla beraber böylesi bir etrafında gördüğü iyileştirme gerçekten kendisine de sirayet ediyor. Yani sizin moraliniz bozuk olsa bile biri size hoş geldin dediğinde, günaydın dediğinde ya da teşekkür ettiğinde herhangi bir şey karşılığında o sorunla siz mücadele etme konusunda bilmiyorum ama daha güçlü hissediyorsunuz. Nazik olmalı, nazik insanlarla da olmalı.

Sevildiğimizi hissetmek, sevildiğimizi bilmek hepimizin en büyük arzularından biri aslında, değil mi? Sevildiğimizi bilmek isteriz. Görmek, hissetmek. Bunun farklı farklı yolları da var aslında. Herkes sevdiğini bir şekilde belli edebilir. Yeter ki gerçekten sevsin ve istesin. Seni seveni de, kalbinde bir yere koyanı da, hayatında öncelik vereni de anlarsın. Çünkü bunlar davranışlara yansır. Ha, seni üzen şeyi karşındaki insana 50 bin defa söylemene de ya da bir ilişkide ne yapılması gerektiğini talep etmene de gerek kalmaz aslında. Sadece görürsün. Önemseyen gösterir çünkü.

0: Belki de benim aklım sende, seninki nerede? Şimdi biz senle ayrı ayrı gönüllerde aynı sevda.
1: Hayatımıza girenler, çıkanlar mutlaka iyi kötü bir iz bırakarak yakalıyorlar hala ya da çıkıyorlar, gidiyorlar. Ama bir izi kalıyor geride. Hayatımızdan çıkan herkese aslında bir noktada teşekkür etmeliyiz sevgili dinleyenler. Bize neyin lazım olmadığını gösterdikleri için. Çıkanlardan bahsediyorum. Onlar aslında hak ettiğimiz

insanlara hani bizi biraz daha yaklaştıran, aslında ne istediğimizi bize daha iyi öğreten bir de etkileri oluyor. Kendi yolumuzu ararken aslında belki de kazara, yanlış yollara sapmamız da diye yorumlanabilir. Önemli olan hayatımızın dışarıdan nasıl göründüğü değil, bizim nasıl hissettiğimizdir. Kimsenin bizi olmadığımız birine dönüştürmesine müsaade etmemeliyiz sevgili dinleyenler. Eminim bana hak vereceksiniz. Başkalarının bize çizdiği yola razı olmaktansa sürprizlerle dolu ama bize ait olan o yoldan gitmeyi seçmeli. Seçeceğimiz her yol, atacağımız her adım iyikilerle sonuçlansın. Ha, gidenin de gelenin de gönlü hoş olsun. Yeter ki bizim yüreğimizde yük olmasın.

0: tarihte bugün, 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: söyle.
1: Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, bazılarına böyle kucak dolusu dil döksen de yani bir gram fayda etmiyor. Öyleleri ne aslında seni anlıyor ne de susuyor. Kimi için bakışlarında dalgalanan bir ışıltı adeta, dilinden dökülen tatlı bir söz veya bir hareketin dahi yeterli. Yani böyleleri seni her daim anlar zaten, onu fark edersin. Böyleleri zaten çok da olsun hayatımızda. Ama velhasıl bizi anlamayacak insanlar için kendimizi yormaya değmez sevgili dinleyenler. Anlamak ve anlaşılmak temennisiyle.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Büyüdükçe, yani yaşımız ilerledikçe hayata dair bazı yerlerde öğrendiklerimizi keşke daha önce öğrenseydik dediklerimiz oluyor. Mesela başkalarının ne düşündüğünü ne kadar az umursarsak o kadar güçlü olacağımızı keşke daha erken öğrenseydik. Başkalarının düşüncelerine çok takılı kaldık zamanında. Yarın yaparım düşüncesi aslında hayatımızı tam bir karmaşa yapıyor. Gelecek için o yüzden hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiğini yine keşke daha önceden idrak edebilseymişiz. Veya kendimize saygı duymak ve başkalarının, hatta arkadaşlarımızın bile saygısızlığına asla müsamaha göstermememiz gerektiğini de mesela daha erken fark edebilseydik. Ve bazı şeyleri gizli tutmanın önemini de sonradan fark ediyoruz. Mesela büyük planlarınızın, aşk hayatınızın, kazandığınız paranın, gelecek hamlelerinizin ya da aile problemlerinizin gizli tutulması gereken şeyler olduğunu da yaş ilerledikçe daha iyi anlıyoruz. Ama en nihayetinde temennimiz yine hepimiz için aynı aslında. Bundan sonrası için herhangi bir pişmanlık, herhangi bir keşke olmasın hayatım.

Herkesin belirli dönemleri oluyor. Hani gerçekten böyle dibi gördüm dediği, umudunu kestiği. İşte o anlarda gerçek olan her şeyi buluyoruz aslında. Nedir mesela? Gerçek dost, gerçek sevgi. Hani kimse üzüntüden ölmüyor belki ama o eşikte hayatından çıkardığın insanlar senin yeniden doğuşun olabiliyor sanki. Dışarıdan bakınca belli olmayan zor şeyler yaşıyoruz bazen. Hani kendimize bile açıklayamadığımız şeyleri kimseye hissettirmiyoruz. Zaten çok halimizden de anlayan oluyor mu olmuyor mu soru işareti ama içimizde yaşayıp bitirmeye o kadar alışıyoruz ki gece yaşadıklarımızla beraber uzun uzun gözümüz dalarken sabah umutlarımızla sarılmaktan da hiç çekinmiyoruz. Çekinmeyelim de zaten. Etrafımızdaki her şey değişiyor. Değişmeyen sadece kendimiz kalıyoruz aslında. O yüzden kendimize çok iyi bakmalı. Kendimize evvela sımsıkı sarılmalı.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

olsa da o ev bize huzur vermeyebilir. Versin gitsin yoluna ve biz de varıp gidelim kendi yolumuza. Yeşereceğimiz toprağı bulmaya. Yine Cahit Zarifoğlu'nun en sevdiğim sözlerinden biri de güzel insanlar biriktirin diyor. Nasılsın yerine yüreğin iyi mi diye sorsunlar. O yüzden yüreğiniz daim iyi kalsın sevgili dinleyenler.

çılgınca sinsiliyor. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi sinsilmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden

Psikolojide çok güzel bir aslında kural var. Gerektiğinde insanların hayatından kaybolmayı öğrenmelisin. Olay çıkarmadan, sitem etmeden, sadece sessizce uzaklaşmak. Yani değerinizi bilmeyenlerin siz olmadan yaşamalarına da izin verin diyor. Bize biri değer biçebilir mi? Bence biçemez. Samimi niyetimizi gösterdikten sonra, dost elini uzattıktan sonra tutar mı, tutmaz mı? Artık biraz da ona kalıyor sanırım. Mesela eminim çok fazla görmüş olabilirsiniz, işte size bir tanesin sen, çok iyisin, bundan sonra sen nereye ben oraya, sen olmazsan yapamam, ne bileyim sensiz başaramam deyip de bir anda ortalıktan kaybolanlar ya da türlü bahanelerle, saçma sapan gerekçelerle hayatınızdan çıkanlar. Aslında en önemli şey, anlamamız gereken şey, kendimizi çok iyi tanımak ve gerektiğinde de

insanların hayatından çıkabilmeyi ya da kendi hayatımızdan insanları çıkarabilmeyi göze almak. Belki de birçok kapı aslında şuraya çıkıyor. Yalnız olmaktan korkmak değil de kendimize yabancılaşmaktan korkmalıyız. O yüzden kendinizi çok iyi tanıyın. Ve hayat gerçekten bazen tek başına da yaşanabiliyor. Yine size değer verenlerle birlikte de. Ama her iki grupta da yine siz varsınız. O yüzden siz değerlisiniz.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta

0: 1945, 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkubaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz

ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı hayacak. İncecik bir çiselti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu?

Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte, bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem, kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde. İncelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik. Yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla. Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iç çekiş. Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Nurullah Ataç'ın Günlerin Getirdiği kitabında çok güzel bir öğreti var sevgili dinleyenler. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Okuyanlar bilecekler ya da hatırlayacaklardır. Biz duyduğumuz, düşündüğümüz için o kaygısız, tasasız çevrenin ortasında yapayalnızız. Kendimizden başka bir yerden yardım beklemeyelim. Ol buyurmuş, evren oluvermiş. Ama salt bir varlıkla var. İnsanoğlu gelip de düşün demeseymiş, bir manası, bir ereği olmayacakmış. Dinle demeseymiş sesleri, bak demeseymiş renkleri, çizgileri olmayacakmış. Evreni biz yaratmadıksa da manasını, ereğini, seslerini, güzelliğini biz yaratmışız. Gençlerin o yalnızlık duygusu bile göğüslerini kabartır. Bir gün şair olmaktan umudumu büsbütün kesmeden önce bir gün o gurura kendimi bırakarak beklemem ey bahar bahçelerinden hülyama yar olan ateşin gülü demiştim. Benim içimdeki zenginlik bulunur muydu tabiatta? Diye sesleniyor Ataç. Cevabını düşününce evet, benim görebildiğim kadardır o güzellik. Benim tadabildiğim kadar tatlı. O zaman niye bu kadar hırpalarız ki kendimizi? Biz ne kadarsak her şey o kadar aslında. O yüzden biz çok olalım sevgili dinleyenler.

ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evlere atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun, bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, bırak beni, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gizlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz. Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Hayattan her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrenme bitmiyor, bitmeyecek de. Bir eşya gibi yahut bir şarkı, bir şiir gibi oluveriyor hayatın bize öğrettikleri aslında. İyi bir hayat öğrencisi olmak dileğiyle ama. Geceye de duamız olsun. Allah hiç kimseyi umutla yürüdüğü yoldan hüzünle geri döndürmesin. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranın yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Radyo Turkuaz.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni